tas sizin sasatlayan bedide bir karşıyayım. Biri değil, layan bir tınadıya. Snayu paddatiye pinevim dedi. Rudiri, paritratatiye dedi. Manasik sanghindiyavı etmiyim.